0: Құрманында достық хабары. Түрік тіліндегі хабарды тыңдауға шақырамыз.
1: Değerli dinleyiciler, Kazak Radyosu'nun Dostluk programından hepinize gönülden selamlar. Birlik, beraberlik ve karşılıklı saygıyı temel değerlerinden biri olarak benimseyen Kazakistan, farklı kültürlerin ve halkların barış ve uyum içinde yaşadığı ortak bir yuvadır. Bu zengin kültürel çeşitliliğin sesi olan bir asrı aşkın geçmişe sahip Kazak Radyosu da farklı etnik gruplara kendi ana dillerinde ulaşarak dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlenmesine katkı sağlamaktadır. Bu anlayışla hazırlanan Dostluk programımızda her hafta Türkçe yayınlarımızla siz değerli dinleyicilerimizle buluşuyor. Türk dünyasının ortak kültürü, edebiyatı, tarihi ve manevi değerleri üzerine kıymetli konuklarımızla sohbet ediyoruz. Bugünkü programımızın konuğu ise Türk dünyası, edebiyat, kültür ve düşünce alanındaki çalışmalarıyla tanınan Türk şair ve yazar Mesrur Bahadırhan Dinç Aslan. Sayın Dinç Aslan, Dostluk programımıza hoş geldiniz.
2: Evvela beni konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Sayenizde alıstaki bavurum Kazak halkıyla radyonuz üzerinden bir temas kurmak benim için şereftir. Edebiyatı herhalde en temelde ikiye ayırabiliriz. Yüksek edebiyat ve halk edebiyatı. Yüksek edebiyat başka kültürlerin yüksek edebiyatından etkilenir. Söz gelimi biz Türkiye Türkleri, Batı Türkleri hem Arap-Fars edebiyatıyla hem daha sonra Avrupa edebiyatıyla temaslar kurduk. Sizler de Rus edebiyatıyla vaktiyle temaslar kurdunuz ama halk edebiyatı öyle olmaz. Halk edebiyatı coğrafya değişse de, iklim değişse de bir mayayı muhafaza eder diye düşünüyorum. Dolayısıyla herhalde bütün Türk dünyasındaki Türk halklarını birbirine bağlayan en güçlü unsur halk edebiyatıdır. Bunu türkülerde, bunu manilerde, deyişlerde, atasözlerinde görmek mümkün. Mesela 14. yüzyıldan bir Kırgız şair, "Kümüş kadının zerger biler" diyor. 20. yüzyılda bir Azerbaycanlı şair, "Kün zerin gadrini kıymette biler zerger özü" diyor. Bu ikisinin Türk dogun ırçıyla Ala Vahid'in arasını coğrafyalar ayırsa da, ciddi kilometreler ayırsa da, mayalarındaki Türklük birleştiriyor diye düşünüyorum. Ya Pir Sultan'ın deyişlerindeki benzer bir formu Karaçayların bir metninde görebiliyoruz. Burada anlatılan bir fıkranın biraz benzer halinin Türkmenistan'dan anlatıldığını görebiliyoruz. Benzer şekilde Kazakların bazı konularda yaptıkları espriler, bazı konulara bakış açıları bana dedemin, babaannemin, köydeki akrabalarımın bakış açısıyla birebir aynı gibi geliyor. Dolayısıyla eğitim, siyaset, politika, rejimler, ülkelerimizin yaşadığı serüvenler, iklim, coğrafya bizi değiştirebilir. Ancak halkın içindeki o öz bana değişmiyor gibi geliyor. Kültürdeki en önemli unsurlardan birisi alfabe. Alfabe ne kadar aynıysa farklı lehçeler anlama oranımız o kadar artıyor. Söz gelimi ben Kiril alfabesini bilmediğim için Kazakça metinlere, diğer Türk lehçelerindeki metinlere ulaşmakta, onları gördüğüm zaman anlamakta çok zorluk çekiyorum. Ama bildiğim, aşina olduğum, ilkokuldan itibaren eğitimini aldığım alfabede yazılmış olsaydı bu metinler, ki yer yer böyle metinler görebiliyorum, hiçbir ekstra eğitime ihtiyaç duymadan ben bu lehçeleri anlayabildiğimi fark ediyorum. Yeter ki tanıdığım harflerle yazılsın. Bunun için yapılan bir takım çalışmalar var. Dinleyicilerimiz de bunlardan haberdardır diye düşünüyorum. Ortak alfabeler için çeşitli öneriler sunuluyor. Kazakistan burada epey bir mesafe de kaydetti bu arada. Onu haberleri geldiğinde çok mutlulukla karşılıyorum. Ancak ufak farklılıklar bile alfabelerin çok ayrışmasına neden olabiliyor. Dolayısıyla bütün hedefimiz, bütün stratejik odağımız Türk dünyasının ortak bir alfabeyle yazıp çizmesini temin etmek olmalı. Bu aslında 20. yüzyılın başlarında, hatta 19. yüzyılın sonlarında gündeme alınmış bir meseleydi. Coğrafya olarak uzaklaşmış toplulukların esasen birbirine ne kadar yakın olduğunu, çok birbirine yakın konuştuğunu hem yabancılar hem Turancılar fark ediyordu. Söz gelimi 1912 yılında yayınlanmış Türk Yurdu dergisinin bir sayısında şöyle bir kayıt var. Bir grup İngiliz önce İstanbul'a geliyorlar. İstanbul'da Türkiye Türkçesini öğreniyorlar. Akabinde Kazakistan'a gidiyorlar. Bugünkü Kazakistan'a. Ve İstanbul Türkçesiyle konuşarak çok rahat anlaşabildiklerini söylüyorlar. Bunu temin eden aslında ortak yüksek kültürel referanslardan beslenmemizdi. Söz gelimi Osmanlı zamanında Osmanlı şairleri Alişir Nevai'ye nazireler yazarlardı. Onu okurlardı, ondan beslenirlerdi. Bu tür bir ortaklık sayesinde lehçelerimiz birbirlerine yakınlaşıyordu. Ancak aradaki irtibat koptuktan sonra lehçelerimiz uzaklaştı. Hem bizimki uzaklaştı, hem diyelim ki Kazaklarınki uzaklaştı, hem söz gelimi Uygurlarınki uzaklaştı. Yani bu burada herhangi bir Türk halkını da suçluyor değilim. Bunu yeniden yakınlaştırmaya başlamak için ortak alfabe çok ciddi bir adımdır. Çünkü bu sayede yabancı bir dille karşı karşıya olmadığını çok hızlı fark edersin. Kazakça bir metni bir Türkiye Türkünün önüne Kiril alfabesiyle koyduğunuz zaman ona çok yabancı gelecektir. Ancak Latin harfleriyle yazdığınız zaman kelimelerin çoğunu anlamaya başladığını fark edecektir. Hele biraz da bir Kazak'la tanışırsa, onlarla temas kurmaya başlarsa Kazakçayı bildiğini düşünmeye başlayacak. O yüzden kesinlikle ortak alfabe konusunu çok önemsiyorum.
0: Sizler Kazak Radyosu'ndan Türk dilindeki dostluk haberini tıngdap otursuzlar.
2: Kazakistan'ı ve Kazak kültürünü tabii ki yakından takip ediyorum. Ancak burada az önceki soruda bahsettiğim husus benim önümdeki çok büyük engellerden bir tanesi alfabe problemi. O yüzden ekseriyetle Latin harflerine aktarılmış metinleri takip edebiliyorum. Bu metinler de maalesef genelde eski metinler oluyor. Macan Cumabayoğlu'yu, Abay Kunanbeyev'i tanıyoruz Kazakistan'dan ama bugünün diyelim ki Kazak şairleri, Kazak yazarları, Kazak romancılarını arzu ettiğimiz kadar yakından takip edemediğimizi de bir öz eleştiri olarak söyleyeyim. Belki benim burada Kiril alfabesini öğrenmem de daha doğru bir iş olabilirdi. Diğer mesele müzik. Ben yaklaşık 20 yıla yakın olması lazım. Kervan isimli bir Kazak grubu var. Onların şarkılarını hemen her gün dinlerim. Bir oğlum var mesela, ona da dinletiyorum. Çok da seviyor. Sonra Kara Jorga çok meşhurdur ve çok severek dinlediğimiz, hem melodisiyle hem çeşitli varyantları vardır biliyorsunuz Kara Jorga'nın. Varyantlarıyla oldukça beğendiğimiz, dinlediğimiz bir Kazak halk kültürü şarkısı, motifi diyelim. Çünkü hem dansıyla hem melodisiyle hem sözleriyle beni etkiliyor. Dünya her zaman olduğu gibi değişiyor. Dünya yeni bir döneme giriyor. Babalarımız, dedelerimiz çağında da benzeri yaşanmıştı. Şimdi yine benzeri yaşanıyor. Bu yeni dünyada Türk halklarının birbirine daha sıkı tutunmasının ben önemli olduğunu düşünüyorum. Türkistan'la Türkiye'nin arasındaki bağların gelişmesi, ticaretin artması, siyasi ilişkilerin artması, kültürel ilişkilerin artması bütün bu coğrafyanın toplulukları için bir fayda yaratacaktır. Kazakistan'daki birini, bu gerek tüccar olsun, gerek şair olsun, gerek bilim insanı olsun, dünyaya açacaktır. Türkiye'deki birini de Asya'nın içine kadar götürebilecektir. Onun vizyonunu genişletecektir. Bu bağlamda Türk dünyasının yakınlaşması, birliği meselesi sadece saf bir hayal değildir. Bizim yeni dünyada hayatta kalabilmemizin yegane anahtarıdır. İşbirliği yapamayan, yalnızlaşan toplumlar dünyada gördüğünüz üzere yok ediliyorlar. Dünyanın maalesef acıması yok. Bu acıması dünyada ayakta kalabilmek için yeni bin yıllarda ana yurtlarımızda, ata yurtlarımızda yaşamaya devam edebilmek için ve bu yaşamayı kendi kimliğimize, yani Türk olarak sürdürebilmemiz için mutlaka bizlerin teması, işbirliğini arttırması gerekiyor. Biz bütün Türk coğrafyalarıyla birlikte yeniden bir tek bir devlet mi olacağız? Hayır, gerek yok buna. Kazakistan, Kazakistan olarak kalsın, Türkiye, Türkiye olarak kalsın, ancak gerek bağımsız devletleriyle, gerek özel cumhuriyetleriyle, gerek işgal altındaki topraklarıyla bütün Türklük tek bir millet olmak zorundadır. Türkiye Türkü ile Kazak arasında bir fark kalmayacak şekilde sen kimsin dendi mi ben Türk'üm demek zorundadır. Bunu 14. yüzyılda ozanlarımız söylüyordu. Beren Türk'tüm Baldar'ı diye bir ifade kullanır. Mesela az önce örnek verdiğim Toktokulurcu. Halen bugünlerde işte o bahsettiğim Kervan grubu aynı ifadeleri kullanır. O eski halk kültüründen devşirdiğimiz, ondan bize yadigar kalan Türklük kimliği biraz uyuklasa da, biraz zorlansa da yaşamaya devam ediyor. Bu yalnızca Türkiye Türklerine ait bir kimlik değildir. Türk atalarımız bu kimliğin mirasını hepimize eşit derecede bırakmıştır. Kazaklara da bırakmıştır, Kırgızlara da bırakmıştır, Çuvaşlara da bırakmıştır, Başkırtlara da bırakmıştır. O mirasa hepimizin eşit bir şekilde ve candan bir biçimde sahip çıkması gerekiyor. Ana yurdumuzun gülü olur, ekiliriz, çırı olur, söyleniriz diye sözlerimi bitireyim. Tekrar sizlere çok teşekkür ediyorum. Kazakistan'da bizi dinleyen kardeşlerimize, Kazak Bahtırlara Türkiye'den bir Bahtır olarak selam etmiş olayım. Hepinize bana yıllar önce Altaylı bir ozanın verdiği selamla sesleneyim. Aynı soruyu sormuştum kendisine, Urmat İntayev'e. Türkiye'de sizi okuyacak olanlara ne demek istersiniz diye. Ezem olsun karındaş kalık demişti. Selam olsun kardeş halk. Ben de buradan Kazakistan'da bizi dinleyen herkese ezem olsun karındaş kalık diyorum. Sağ olun, var olun.
1: Değerli dinleyiciler, bugünkü Dostluk programımızın da sonuna geldik. Türk dünyası Kafkasya'nın ortak kültürel değerleri, destanları, efsaneleri ve halk anlatılarından Türkiye ile Kazakistan arasındaki kültürel ve entelektüel ilişkilere kadar pek çok önemli konu üzerine değerli bir sohbet gerçekleştirdik. Programımıza konuk olarak katılan, görüş ve değerlendirmelerini bizlerle paylaşan Türk şair ve yazar Sayın Mezo Bahadıran Dinç Aslan'a içtenlikle teşekkür ediyoruz. Ortak tarihimiz, dilimiz, kültürümüz ve manevi değerlerimiz Türk halklarını birbirine bağlayan en güçlü köprüler olmaya devam ediyor. Kazak Radyosu'nun dostluk programı olarak biz de bu köprülerin daha da güçlenmesine katkı sağlamayı sürdüreceğiz. Değerli dinleyicilerimiz, bizleri dinlediğiniz için sizlere de teşekkür ediyoruz. Bir sonraki dostluk programında yeniden buluşmak dileğiyle Kazakistan'dan tüm Türk dünyasına dostluk ve kardeşlik selamlarımızı gönderiyoruz. Hoşçakalın, dostlukla kalın.
0: Sizler Kazak Radyosu'nun Türk tilindeki dostluk haberini dinlediğinizdir.
3: Akıl adam görüge, akıldın sabır serege. Мұқтар әуезов, әуе толқынында Қазақ радиосы.